0: İyileşer ilkülen hararın gıytkaça mazmunun tanışılın. Türkiye'nin Azerbaycan'ın aratına 3 tane ulu elektrik tatlamatı meyilleştirilir. Rusya'nın Ukrayna'daki hücumlarına 4 adam yoğullu. Trump, men Birleşen İrlandiya'nı görmek istiyarın idi. Hormat dinleyiciler, indi olsa şöyle belli ki, hararın zol mazmunu sindik kadını itirmekçi. Türkiye'nin Azerbaycan'ın aratına 3 tane ulu elektrik tatlamatı meyilleştirilir. Energetika ve Tevhid Terişleri Ministri Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın elektrik energeti budoğuna 3 tane ulu tatlamanı durmuşa geçirmeyi birleştireceklerini haber verdi. Bayraktar dünyanın krizler dünyasını ögürlendiğini ve krizlerin inni tazə qadalı yağdaya gelindiğini aydıp, şeyli şartlarda Türkiye'nin Azerbaycan'ın energi budoğunu önünden çaklap bolcuk, diversifikasyonlaştırılan ve hat intensif kılmattaşı östürüyenini beyan etti. Bayraktar, Baku, Tbilisi, Erzurum, Tebiğat, Geçirciti, Tanap ve Tapyalı tatlamaları yahtta geçip, şu yıl Tanap arkalı 100 milyar kubmetre Tebiğat aktı. Bu geçirci Avrupa'nın üçüncülük hopsuzluğuna ulu koşun koşuyor deyip belledi. Bayrakta Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın birbirinin üstünü getiren ayrıtınlıkları eğdiğini belirleyip, Azerbaycan neft ve Tebiğat'ın mühim önürücüsü bulunduğunu ve hazırki vakti elektrik energetini önürücü bulmağa tarıp öne gidiyenini aydı. Bayraktar Türkiye'nin enerji zorunluluklarının artan üstüyen bağlardığını belirleyip, Türkiye şeyli hem Avrupa bilen köp bağlantılar bolan, mühim tarif edici bolan ve şonun üçin Avrupa enerji eksport etme üçin mümkinçiligi bolan yurt dip habar verdi. Bayraktar Baku, Tbilisi, Erzurum, Baku, Tbilisi, Ceyhan ve Tanap yali bar bolan tatlamaların doğal kuvvetini ileri tutmalıgını notap, Hazırkı vaqtda Baku Tbilisi Ceyhan arqali 600 ming barrel neftin akkanını, turbo geçirjinin kuwatyny bolsa 1 million barrelini aytdi. Bayrakta bu turbo geçirjinin Merkezi Aziýadan we Türkiýe dünýäsindäki beýleki çeşmelerden çiň nefti daşama ukypli bolmagyna üns çekdi we TVG üçin şuňa meňzeş işleriň geçilip bilinjekdigini mälim etdi. Rusiýanyň Ukrainadaky hujumlaryna 4 adam ýogullu. Rusiýanyň çelme güni gije Kur'an raketi ve Uhu hücumları Ukrayna'nın zürlüs şehirlerine adım pidalarını ve ziyanları teyap bollü. Rusya'nın Ukrayna karşıya gice kuran hücumlarını cemi 4 adım yoğullu. Krivoy Rog şehirindeki Polat Zavodunu 2 adım ve Zaporozhye şehirinin Gunatotu'na hem 2 adım bolmak bilen cemi 4 adım yoğullu. Arkelor Mittal Krivoy Rog kampanyası öz deskalarının birine Rus raket tarafından hücum kurulunluğunu ve iki adamın yoğulunluğunu ve ölümcülük detkalarına deper yetindiğini ayan etti. Kerhane Telegram'dan beren beyanatında, biz detkamadan dağ mağdan ve metalurgiya pudolunu işeyen rahat kerhanatlarını notayarız ve düşmanın bu mekir hücumlarını berk yazgırıyarız deyip belledi. Bu hücum Rusya'nın Ukrayna vönçü gingerin raket ve uçurulması hıva ulogu hücumlarının bir bölü oldu. Nişanların aratına rahat infrastrukturalarının kem bardığı havra verildi. Trump, men Birleşen İrlandiyanı görmek istiyarın idi. Amerika Birleşen Ştatlarının prezidenti İrlandiyalı yolaşlarla geçen duşunu son, kaydeden birleşmen acayip dağıt bolcuk dönü ve ahir sonu amalı aşıcak dönü aytti. Amerika Birleşen Ştatlarının prezidenti Donald Trump, şembe günü Dublin'e kuran ikonluk taparına Birleşen İrlandiyanı görmek istiyarını aytti. İrlandiya'nın Premier Ministri Michael Martin'le geçen duşunu son jurnalistlere beren beyanatında Trump, bu ahir sonu bolar, ol acayip bat bolar deyip belledi. Martin'le geçirecek duşunun ön Trump, İrlandiya'nın prezidenti Catherine Connolly'nin yanına varıp, Dublin'e kadar resmi prezident rezidensiyası olan Aras An Uhar'da gepleşke geçirdi. Trump gelinde harva orkestr tarafından karşılandı ve salamlaşanına son Connolly'le duş geçirdi. Duşuktan son Trump avtoğluğuna tarap yürap bariyaka metbuot ağlaları ona dürlü soruları verdiler. Amerika Amerikan Statlarının İran'a karşı uruşulen bağlı soruğa Trump hem mağat qoğulur deyip cevap verdi. Trump son gosu Farnley üyüne vardı ve o yerde ona karşıyan Premier Minister Martin'le iki tarafdan duş geçirdi. Duşukta Amerika Amerikan Statları ve İrlandiyanın bağlantısı dürlü metinler maksat açıldı. İlleşer sildaşarut havarını dinlediniz.
1: Dünyasının medeni mirası.

Käbir iýsler bolýar. Olar adamy ençe mühil öňkü döwlere alyp gidýär. Peşden ýaňy çykan çöreň iýdi hem şeýle. İlkinji demde çağalan bir gapysy açylýar. Ýeli öý mänekel saçak, elleri hamir ýuwurup oturan eneler we aşama garaşan adamlar gödüňe gelýär. Tiýäp çörek diňe saçağa goýulýan iýmitdäler. Ol özünnö toprağın bereketini, antanın zähmetini ve paylaşmanın yıllığını cemleyer. Türkü dünyasına çörüğün hikayesi hem şonun üçün dine aşkananın däl, eýden durmuşun hikayesidir. Buğdayın toprağı düşen ilkinci dänetinin tamdırın oduna, hamirin yuğurlun ümitimliğinden mərekeli saçakların şahatlığına çinni uzap giden qadim bir hikaye. Türkü dünyatının medeniyetine saçak dine nahar iyileyen yerdel. Maşkalanın duşyan, cemlenişyan, meyhmanın kavul ediliyen, sökutun ve paylaşmanın artyan mekanlar. Çörüğün ısrip edilmediği, yer düşününe hormat bilen kalılmağı ve meyhmanın çörüksüz mefasına, çörüğü ve zähmete olan hormat yatır. Sebebi tohumdan, başağa, buğdaydan uğunu, hamirden,

0: çörəgə çəni udap gidiyen bu proses adın dəhmətlən toprağın bereketinin umumi hekayətdir. Şonun üçün çörək Türkiye dünyasına dinə bir imiddəl, eğitim dəhmətin, bereketin ve paylaşmanın en güçlü nişanlarının biridir. Bu, medeniyetin en acayip nötkolarının biri öz yurtlarına görünür. Taçakların ayrılmaz bölüğü olan tamdır çörəgi, yani non, tiglik görünüşü ve üstündeki gül, gün hem de geometrik nağışlarla edili iyip bolyan sunot eserini yada salyar. Tamdırın qızgın divarlarına pişirilen bu çörök, qadim bilen bir xatarda daşkı görünüşüyle hem ün çekker. Özbek medeniyetinde çörögü hormat kiçik yaşlardan öğretilir. Çörögün yere koyulmadığı, üstüne basılmadığı ve ısırıp edilmediği ayetin ehmiyeti iyidir. Mihmanı çörök ve çay ködürlemek olsa hem bereketin hem de bu saçakta senin hem oranın bar diyen güyüşü mihman soyuluk devinin beyandır. Qazaqstanın giyin səhralarına göçme durmuşun izlerini götürüyen hamir ölümlerinin başına bağırsak geliyar. Yağda qoğurlayan oğunuq hamir bölükleri ayratinna bayramçılık ve toy saçaklarının ayrılmaz bölüktür. Oların altın renkli bereketi ve köpülmeği alamattınır yer. Qazaq saçağına imit paylaşmak ve mihmanı kabul etmek olsa səhranın özara kömök ve ağzıbirlik ruhunu şöklülendir yer. Türkmenistan'a çörökleri ve tamdır çörökleri hamirin yoğulmağının masab, odun sağlaştırılmağına çenli nesilini nesil geçirilen aşbezlik ustalığını alamattınır yer. Azerbaycan'a tamdır çörögü ve lavaş, ayratinna çay saçaklarının mühküm bölüklerdir. Çörök, peynir ve çay ile taylanayan sade saçaklar uzak sökötlere yollaş oluyor. Anadolu orta tamdır çörögü, yufka, bazlama, mekkecevun çörögü ve lavaş yalı görünüşler, dürlü sevitlerin hua şartlarını hem de yaşayış durmuş ayrıtınlıklarını şöklülendiriyor. Kavar yerlerde toylar ve bayramçılıklar için tayarlanılan üstü dürlü nağışlarla belirlen yürütü çörökleri olsa, bereketi ve yaxşı dilekleri alamatlandırıp, çörögü edil iyip bolyan sınot eserine uğruyar. Türkiye dünyasına çörök doğuluştan toyu, bayramçılıktan siyahata, mihman toyuluktan günlülük saçaklara çenli durmuşun köp portotlarına yol açıq eder. Bir çörögü bölmek dini imiddel, eğitim doğusluğu, doğunluğu ve göğünleri paylaşmaktır. Saçağın bereketi hem naharların köplüğünün değerle paylaşmanın illiğinden dörüyer. Kiyavad bir tabak, çorba ve bir neçe bölük çörök ulu toy saçağının has manili bolpler. Hedarki vaxtda çörögün tayalanış usulü ve saçakların görünüşü ütközüdü, onun maniyeti yaşamağını devam ettiriyar. Bir çörögün düdümünü dini unu, suyu ve oddel, eğitim toprağı, dayıxanın dəhmətini, yağışı, günün şöklüsünü ve nesillerden nesillere geçilen tecrübəni görüyarız. Türkiye dünyasında çörökların görünüşleri ve tayalanış usulları dürlü bolsa da, onların düğününü çoluğra duyğu yatır. Toprağın berenini paylaşmak ve zähmete şükür etmek. Şonun için çörök bereketin, zähmetin, dostun ve paylaşmanın umumi nişanları. Şun buğdaydın taçağı çene udap gidiyen siyahatta çörögün Türkiye dünyasına dini bir imiddel eğitim zähmetin, bereketin, mihman söyürlüğün ve paylaşmanın nişanlığına güdetirdik. Çörögü bölmek geçmiş bilen şunun aratnağı bağlanışı hem paylaşmaktır. Başka bir bölümde Türkiye dünyasının yeni bir miratının iyiliğine erimek için duyuşmak dilek bilen, taçaklarınız bereketli, çörüğünüz iyili, könlünüz olsa paylaşmaya açık bolsun.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Gaderli dinleyiciler, Türk dünyasının tanımal şahsiyetleri adlı gepleşigimiziň bugünkü sanyna taýda durmuş Çuňur Şygyryýet Cahit Zarip oglu hakynda maglumat bermekçi. Halkara gatnaşyklar boýunça bilermen doktor Cemil Doğaç İpek'in tema baradaky garaýyşlaryny dikkatiňize ýetirýäris. Bir milletin edebiýat taryhy diňe kitaplar bilen ýazylmaýar. Şol kitaplary ýazan adamlaryň garaýşy, ahlagy we maksady bilen hem ýazylýar. Türk şygyryýetiniň soňky ýarym asyryny üçmejek iz galdyran şahyrlaryň biri hem Cahit Zarip oglydyr. Onuň 40 ýyl ozal aradan çykandygyna garamazdan şygyrlary uly höwes bilen okulýar. Sebäbi ol diňe gowy şygyr ýazýan şahyr däl eýsem Sunugaty ulu jogapkärçilik hökmüne kabul eden, galamy bilen durmuş ýörelgesi biri birine laýyk gelýän, seýre gabat gelýän Sunugat ussatlarynyň biridi. Biz bu gepleşigimiz arkaly hem şygyryýetimiziň hem de durmuşumuzyň bu görnükli şahsiýetini dinleýijilerimize ýakyndan tanyşdyrmak isleýäris. Abdurrahman Cahit Zarip oğlu 1940-njy ýylyň 1-nji iýulunda Ankarada dünýäge gelýär. Asli Kahraman Maraşlı bulan kakası Lukman'dı. Onun çağalık yılları kakasının vezipesi sebepli Siverin, Ankara'nın, Kızılcı Hammam'ın ve Maraş'ın arasında geçti. Abdurrahman Cahit Zarip oğlu edebi durmuşunu Maraş'ta başlayar. Tarihi Maraş Liseyini okuyan yıllarını Rasim Özdenörün, Erdem Bayezid ve Alaeddin Özdenörün bilen başlan dostluğu onu Türk edebiyatının görnüklü vekillerinin birine uğrayar. Abdurrahman Cahit Zarip oğlu İstanbul Üniversitesi'nin Nemis Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamlayar. Mugallim ve qullukçı hükmünü dürlü vezipelerde işlen Cahit Zarip oğlu bir neçe yıl TRT'de işleyar. Yaşlık yıllarına Evropa yurtlarına seyahat eden Cahit Zarip oğlu şol seyahatları barada bir neçe eser yazýar. Cahit Zarip oğlu şygyr yazmağa bolsa liseýde okuyan yıllarına başlayar. İlkinji kitabı bolan Şarat Çağaları 1967-nji ýylda çap edilýär. Yaş şahir şol kitabyny öz mümkinçiligi bilen çap etdirýär. Zarip oğlu döwürwap şygyryýetiň

künçlüklerini inkar etmeyer, yönü yapık ve çumur obrazları alıp oları başka bir dünya, İslam duygularının ve metafiziki gözlüklerin dünyasına geçiriyer. Nemes filologiyasını çumur öğrenen Rilke'den alan ilhamı bilen Necip Fazıl Kısakürük'tün ve Sezai Karakoç'tan miras kalan sivilizasyon düşüncesini öz dürüdücülük dünyasına birleştiriyer. Onun şığırları ansatlık bilen okulup geçiliyen şığırlar değildi. Ul okuyucudan zähmet talep ediyerdi ve şol zähmetin övüdünü borsa bol hasıl bilen qaytarıp beriyerdi. Onun şığırlarına tebiğat, söyügi, ölüm ve ananç, kuşlar, dağlar ve çağlar bilen bedelen öz boluşlu obrazlar canlanyar. 1977 yılda çap edilen Menziller ve 1985 yılda çap edilen Korku ve Yolvars adlı kitapları bunun aydın şayadıdır. 1973 yılda çap edilen ikinci kitabı bolsa, dini onun şığırlarının del eysen bir neslin adını götürerdi. Yedi Güzel Adam. Bu ad vaqtın geçmegi bilen yolları Maraş'ta kesişen ve Türk edebiyatını ulu iz kaldıran şol toparın adını uğruldu. Şol adamları birleştiren zat dini bir şehirde bolmaqları deldi. Anadolu'nun çar tarafından gelip Dövrevap edebiyatın merkezini, milletin inancını, payhasını ve kımmatlıklarını yetirmek istedi. Nuri Pakdil'in neşreden edebiyat jurnalına bir yere cemlenşen bu topar, 1976 yılda neşir edilmeye başlanan Mavera adlı jurnal alkali öz edebi mektebini dörediyer. Zarifoğlu hem jurnalin esaslandırıcılarından biridir. Mavera yerli düşüncenin ve inanç esaslı edebiyatın ocağını uğurluyar. TRT'de yayılma verilen 7 Güzel Adam yani 7 Acayip Adam adlı teleserial şol neslin baştan geçiren vakalarını ulu halk köpçülüğüne yetirdi. Cahit Zarifoğlu Yaşamak adlı eserini, içki dünyasını, görüşlerini ve karayışlarını inger, çungur ve içkin görünüşte beyan ediyar. Söğüş Ritimleri adlı romanını olsa Oğuzhan halkının basvalcılara karşı kahramançılıklı görüşünü gurrun veriyer. Cahit Zarifoğlu'na göre sunuğut ustaları edilen halkların sesine ses koşmağın borçludur. Eni romanı bu dünya bir degirmendir ve bay arzu hıyarların izin adlı eserleri, Süitçi İmam adlı tiyatr oyunu onun edebi mirasını görküzüyer. Onu dövürdeşlerinden tapavutlandırayan başka bir ayrıtınlığı olsa, çağlara ulu ehmiyet vermektir. Serçoğuş, Yürek Dede ve Patşa, Keçi Şahzade ve Motorlu Kuş yağlı eserleri, çağlar edebiyatının görüldalarlık eserlerinden biridir. Cahit Zarifoğlu'nun yukarıda adağdalayan eserleri, Türkiye'nin yazıcılar birleşiği tarafından çağlar edebiyatı boyunca bayrağa layık görülüyor. Onun pikirine göre çağlar için eser yazmak, bir milletin geleceği için eser yazmaktı. Ol gelecek nesillerin arası dil ve berk ruh bilen yetişmeğini edebiyatın esası vezifelerinin biri hükmüne hesaplayardı. Ulular için hem bir neçe eser yazan şahirin erteki diline yüzlenmeği onun küçük oğulunluğunu ve vefalılığını görközyer. Cahit Zarifoğlu şan şöhrattan qoq qalmagaldan chetti durmağa taylab aldı. Ol yazı işine vaadat yali çınna qaychemeleş yerdi. Özünü uğrudulan yaş şahirlerin şığırlarını tavırlılık bilen okuyardı ve olara yol görküzyerdi. Onun aradan çıkmağından son kitap görünüşünde çap edilen hatları sunuğut ustadının yaş zihinleri nehili ulu ehmiyet berenliğini görküzyer. Cahit Zarifoğlu 1987 yılın 7 iyununu 46 yaşında İstanbul'da aradan çıkıyor. Ol dini bir tekçeler dolu eserleri miras kaldırmadı. Eysem sunuğut ustadı, görüldalarlık ahlakı miras koydu. Dövrümüzde onun adı mekteplerde, kitaphanalarda ve medeniyet merkezlerinde yaşayar. Eserleri teze nesiller arkalı gen okuyucu köpçülüğüne yetirliyar. Onun edebi dürüdücülüğü barada ilmi işleri yazılıyor. Cahit Zarifoğlu'na bağışlanıp gepleşikler tayarlanıyor ve hatırlanıyor.

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugün kazanını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gizli tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı TürkSat 3 adan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

0: Kıymık oldu, el
1: Hı.
0: aralık sıydık olduğunu için. Bizim gezdiklerinin aradan kullanıp var İstanbul'da atayın bir çoğun cihim bol bana nasıl bizde el aralık sıylık verilip kaldı.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Özbek dili de geçtir işlerimizni Türkiye vakti bilen keşkurun saat 8 ile 8 yarım orası da Afganistan vakti bilen keşkurun saat 9 yarım ile 10 orası da Greenwich vakti bilen ise saat 5 ile 5 yarım orası da kıska tolkun 31 metre 9595 kilometre saat kalitin yaşınız mümkün. Alıp baruçu men Abdurrahim Masumi.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен广播 电台.
13: Инџа Анкара Радио Садаје Турција.
14: Да, да Турција ранг радио да.
15: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
17: Овода Турција Уни Радиосо.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирда Türkiye овозы.
3: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
2: Edo İfonetis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
12: Giderre bir amuriyet Türkiye.
7: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
5: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangia radio ya.
1: Oldu radio glas Turkiye.
5: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

davlat arkonlaridan tortib oddiy vatandoshlargacha har kim bu xayr ehson bellashuviga qatnashdi. Kimdir bir oltin yubordi, kimdir bir yerni vaqf qildi. Idoraning xarajatlarini ta'minlash uchun Istanbulning

gece. Dönmek yok artık, yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay. Hatta çeker gidersin de. Son bir kez dönüp de.

keder bıraktı. Boşaldı artık ruhum. Kalmadı hiçbir şey. Benden başka yetmez.

Beksıylı tınlavuşlarımız bu yuma em ahiretke aşılgan esikler baresinde habarlasamız.

Burungu yumağda ahiretke aşılgan esiklerdin ekinşisin, keram rahmet esigi bolganını aytkan edik. Kudayımız Hak Rabb'ın nav dünyaga salganı nimetler men rahmetinin ahirettin bol yağına küşlü şaat bolganını bir alimdin bildirgeni bek yarasık manelerden bir bölüktü aytkan edik. Aytılmay kalganlardan bir kesek em oyda bolgan.

İnsanlar em yanvarlardın analarının kökrüğüne salıngan ayav sezimi, em süt deyi bek yarasık, en yarayışlı gıdaman berisinin ballarının beslengeni, toyganı, ne derece keng turgan bir rahmetin kolunun daim islep turganını aşık betten körsüteli.

Aş yanvar aslandın, yanı tuğgan balasını, özü aş bolgan halde, evvel onu toyurganı, anşılaganı etti, balasına bergeni, em korkak tavuktun, şipeyini korşalap, yanını eşke sanap, itke basın kaptırganı,

Em incir tereginin özü şamırdı aşap, balları ornundakı meyvelarga süt bergeni, aşık betten sonsuz rahim bek ayavlı em yomarttır zattın namına, is körgönün aşık betten közü körgön erkimge aşkere bildiredi.

Ne ye dese yanıvarlardın, eşbir evinde ne akıl ne de fikir bolmagan. Demek bari yanıvarlar, terekler em ösümlüktü, islettirgen bir Rab var. Sonsuz küşte ilimli, em hikmetli isetken, maramatlı Allah var.

Yogardagı aytılgan misallerge karasak, tagı başka misallerdi ayrı ayrı oylasak, nav alemlerdin Rabbinin madem sonsuz keramı, em sonsuz maramatı, tagı şeti yok kepte, celal mınan izzeti, azamat ululugu var. Sonsuz celal em izzet, bari edepsizlerdi, terbiya etüdütiler. Nihayetsiz bir keram, nihayetsiz ikram tiler. Şeti yok bir rahmet, özüne tap yakışkan ilgilikler detiler.

Tek sosu dünyada, be kıskaça ömürde, sosu rahmet em kerandın, milyonlagan keseginden, denizden bir tamşıktay, bir tököyü körüledi. Sosu rahmet em keramga, nav dünya tar keledi, em bari insanlar, tap toymadan ketedi.

Demek sosu keramga em rahmetke tisli sonu gelip tevsilmez daim bir şatlık yurtu tağı tetimli orun bolganı keregedi.

Eğer ahiret bolmasa rahmet em ikramdın körülgön misalleri terisine kaytadı. Beri rahmet nimetler nimetlikten şıgadı, birer azap boladı.

Ölüp ketkenimiz sebep, sosunlardı ebedi, kayta kıralmayak biz. Beri koldan ketiyek, dep oylanılgan üşün, beri sosu tetimler, azapka avusadı.

Eğer sosu daim yer, sonsuz ahiret yurtu, yaratılmayak bolsa edi, Navkündüzdü savlesimen tolturgan sosu kündü, aynı yok sanganday, nav rahmetli tagı, inkar etü keregiye gedi.

Ne gedese bir tağa, terilmey yok bolunsa, ebedi sonsuz bir yurt, ahiret yaratılmasa, sosu ayav em maramat, musibetke avusadı. İnsanlardaki suyu, kuyduruşu ot boladı. Nimetler sosu almen, azaplarga avusadı. Akıl tağı uğursuz, müşe bolup kaladı. Bari tertler kötürü kıyınlıkka avusadı. Sonu sossu sonsuz üşünlüğü bir rahmet, berisi sönüp kaladı.

Bir Adem neşe bir koyun konak bolup sıylansa, tağı sonda öltürülse, bir yaktan tap abes, bir yaktan so Ademge, üykön zulmü boladı. Aynı sosu misal dey, kudayımız berimizge, munşa ikram etken son, hepimiz de öltürüp bir tağa tiritbese, ene sosu ikramlar, bosbosuna bir masraf, tağı azap boladı. Navbarede kalganlardı, kelik yuma nasip olsa, ayta beriyek inşallah. Sağlıkla kalınız.

Türkiye'nin Sesi Radyosu Dastur'a Ankara. Bugün Duşanbe, Miladi 2026 yıl, September ayının 14'üncüsü, 1405. Koyaş yıl, Sümbüle ayının 23'üncüsü. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan belli etken Özbek dilindeki eşittirişlerimizin Türkiye vakti bilen keşkurun saat 7 ila 7 yarım arası da, Afganistan vakti bilen keşkurun saat 8 ila 9 arası da, Greenwich vakti bilen ise saat 4 ila 4 yarım arası da kıska torkun 25 metr 11.765 kilohertz arkalık yaşınız mümkün. Bugün geliştirişlerimiz, yangilikler, merhamet ve yakşilikning hikoyasi lavhasi, vaqtimiz qolganda musiqiy dastur bilan yarım soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumiy.

0: Suara Turki.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
3: こちらは Türkiye'nin koyu radyo desu.
4: Zboru va glas otna Turkiye.
0: Efirde Turkiye ovozi radyosu.
5: It Türkiye hangi radyoya?
6: Oldu radyo glas Türkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
9: Seviyorum seni Fon Onur Akın.

0: Hosume Türkiye'yi zayını radyo gayağını.
1: Etelçiye radyo sadburi Türkiye sıkma.
2: Ovo'da Türkiye ünü radyosu.
3: Ayç radyo voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирда Türkiye овозы.
6: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye sıday Türkiye.
8: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
10: Oldi Radyo Glas Türkiye.
11: Gidere di Amuriye Türkiye.
12: İni adala Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
14: Este es Radyo Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
16: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
3: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
17: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција Схма.
16: Овода Турција Уни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
2: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
17: İni Adela Radio Suara.

0: Este é a Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
4: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Ovdu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.